0: Meda ben chazaren sene gede gede ho meda chefti.
1: Yatete baro seya vero en erachan sene kakin mechivi emet mo.
0: Av sene ne chalav ev moetente heren entente ne konu meyan nemes.